0: çok garanti ya para basıyorsun kardeşim.
1: Ya
0: bu deli be. Ben çocuk ya.
1: Gidiyoruz
0: bu yine böyle döner ayet.
1: Ben aşağı bakıyorum. Hayır, hayır, doğru gidiyorum.